0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Science World'de açılan canlı yeni sergi Renk, dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: The best radio station.
9: 3ZZZ.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
0: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
0: 92.3 FM.
15: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
16: Evet, bugün Cuma yayınımızda karşınızdayız.
17: Hayırlı sabahlar diyelim, hayırlı
18: evet,
17: cumalar. Diyelim.
18: Hayırlı cumalar herkese. Biraz çalışma masamızda bir sorun var, teknik masamızda, onu halletmeye çalışıyoruz bir yandan. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz ve bugünkü haftanın hava durumuyla devam edelim isterseniz, başlayalım daha doğrusu. Bugün hava 17 derece Melbourne'da. Bulutlu bir hava bizleri bekliyor. Dışarı aslında güneşliydi ama demek ki sonra değişecek. Cumartesi günü 15 derece, pazar günü 15 derece ve güneşli. Pazartesi günü 18 derece ve güneşli. Salı günü biraz daha artıyor. Hava sıcaklığı 21 derece. Çarşamba 18, perşembe ise 17 derece ve bütün hafta boyunca
17: yaz geldi mi dersin
18: güzel
17: Yusuf?
18: Güzel bir hava var. Bahar
19: resmi olarak gösterdi. Miladi takvime göre sadece birkaç gün kaldı değil mi?
18: Evet. Teknik olarak hala kıştayız.
19: 2-3 gün kaldı ama tabii yani mevsimler dönüşüyor, değişiyor.
17: Eylül, evet. Ekim, Kasım ilkbahar oluyor.
19: Evet, ilkbahara yani baktığında sadece 3 gün kalmış ilkbahara. Evet.
17: Şeylere görür, eriklere bakarsan değil mi?
19: Miladi takvim. Valla benim açtılar. Eriklerde bir şey yok henüz, hareketlilik yok.
17: Ha, senin erikler
18: demek
17: o zaman...
18: ki seninki geç olacak.
19: Yani yeni, zaten yeni bir fide olduğu için artık sizin erikler daha çok şey verir herhalde, bir işaret verir.
18: Kesinlikle.
19: Ama inşallah
17: ama yollarda görüyorsun ya erikler.